0: Ben onu ama baba kaç dönünce?
1: Taksitte dönüştüm. Taksitte çirkinli. Sansele. Nastale. Bir sürü şimdi kadar. Lara kapar mı artık kapar? Çirkinli de vardı. Roman ben artık. Bir de bana çoğu sapma tekleri var. Dili tanesi ki çoğu fen. Nasıl bunu düşüktü yutar ne? Sabahı ilk okey almacı. Nasıl ne kadar bana kusayı vurup kay. Kavuları kısım. Bey mançı kolayla. Rahat. Hadi kalmadı. Tribabalı gördüm.